0: 0470003370370-0303-370-370-0370-0307-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370-370 同一时间再会。
1: 吃延寿方，一块钱高血压、糖尿病指标正常不再高，告别终身服药。一块钱心脏病、脑血栓，远离猝死偏瘫，救心治脑效果好。一块钱老风湿、老骨病、老咳喘、老胃病、肾虚、前列腺，摆脱年年吃药、年年犯，发酵新中药三代延寿方，创新革命，改变命运，将让更多患者受益，为全国人民造福。